0: Benim şu bombanın patla patla patla. Ya kadın kan. Ya. Kanan oğlum.
1: I don't know. I'm not on your side, bro.